0: Zulamukumo Ntawa. Zulamukumo. Zulamukumo. Zulamukumo Ntunula. Aye. Scooplama. Aline Palazzo. Bibio.
1: Scooplama.
0: Erande nyoge mirembe. Zibamukuba Ntunula.